Sanırım da Erdoğan önce, daha sonra kalkan bunun için üstünlerden